Eşkimi sana vermişim. Söz Yusuf Emirhanov, musiqi Ramiz Mustafayev, ifa Nezaket Memmedova. 1978.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Sen gülene gülüşlerin can alır. Gözlerimde gözlerin canı. Sen gülene gülüşlerin can alır.

dağlar Mayıs rüyasına benzer. Yamaçlarda sürü sürü ceyran gezer. Ceyran bakışlı yosmalar hep can üzer. Şive, eda bilmez.

Aşık, ben fortan ile harpta okler durmaza, onu koy tutsun aza, sevgilim al bu canım.

İki ger kavuşur, herkes sevinir. Aileler toya hazırlaşırlar. Eve sevinç, fereh gelir. Çemenlerden çiçek gelir. Bir ışıklı ürek gelir. Meşelleri odlandıraq. Nihayet toy adetlerinin halledici anı yetişir. Gelin köçür, oğlan toyu başlayır. Gelin kövrək adımlarla, büyük ümit ve arzularla ata ocağından ayrılıp yeni hayata, bəy evinə yollanır. Gənclərin rəqsi, uşaqların şən gülüşü,

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dili. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

bu behen sernivi sarin nuçe. Prezident İlham Əliyev prezidenti yektiye cihani ya güleşe pejram diye. Agahiye hizmet açapamaniye ya prezidenti Respublika Azerbaycan'ı. Berfrakrına hefkariye du çarçevaya koridora navinde bu Kazakistan ile hatta nırhandın. Lena ha daha bu fırattı. Biz nehe tirmehe de Prezidenti Respublika Azerbaycan'ı İlham Əliyev, Prezidenti Yekdiye Cihani ya Güleşe Ninat Lalovic Pejran diye. Azertac Radgeyne kıydı de ma axaftine de Hevditina Beri ya Seroki devletime bu Ninat Lalovic re bu Dılxuashi hatta bir anin. De Hevditina de hatta tekeskirin ki şampiyonya Cihani ya Güleşe ya Dınavveri ya Güleşvanin bini Hevdi Salih de ki Lıbaku hatta Lıdarxıstın. De Azteke bulup da hatta organize kırın. Her vahalı serpeş kıstına güleşe ile Azerbaycan'ı Kevneşopiyen devlemendin ve cüreye verzişe ulu dar kıstına peşbaziyen navnitevayı nerin hattın guhartın. Dede mahaftın edeli ser perspektiven hefkariya da navberiya Azerbaycan uyektiya cihaniya güleşe de nerin hattın guhartın. İsteşte tirme he prezidenti Federasyona Rusya ye Vladimir Putin bu prezidenti Respublika Azerbaycan'ı İlham Əliyev re zeng kır. Serokan lıser mıjarin rojane yen de rojava duali u navnete vayide axıvin. U des nişan kırın ki tetliyen Azerbaycan Rusya ye avakarın u bireye hükümet u saziyen peyvendidar diyaloge ke çalek te meşandın. Elegeye hefbar jibo berfrakırına betire hefkariye sudmen hatta pıştras kırın. Biz nehe tirmehi vaziri peşveçuna dijital uveguasını Reşad Nebiyev bu vaziri uveguasını

0: biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, hariçte yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyaç var.
1: Zmani Azerbaycaniye, zmanin taybeti, yen malbette zmanin Türkiye kü, bışıvazin hüe ya hüeş beji, edebi, klasik, uzanisti ve meznahiye hüe bu peyre hlas kriye. Şeyh Nizami Gencevi, Mehmet Fizuli, Molla Penah Vakif, Mirze Feteli Ahunzade, Celil Mehmet Guluzade, Ugerdunin edebiyatı me, jiyane ve zmane bu goşt uxuyin hlas kırın. Zmani Azerbaycani bu dengdariye hüe, vane yen stabil u ifadehi yen grin, ye tekildari zmanaki pırra. Ev zmanakı teda diyari urumeta xebatkarin kevin unute gottin. Uroja iroji dınav zmanin cihani da cihye xvedgire. Prezident İlham Əliyev jireye bavi xve bu devam kır. U zmani Azerbaycani bu avayaki fermi nasnameyi unnetevayi dısar siyaseta devlet edigire. Digellek gottinin xvede vi beyişik u şüphe gottiye. İdeolojiye Azerbaycani lısar zmani daikiye. Hundikarın bu vi desnişan bıkın ku ev bu qəbul kırına planin netavayı yed peşvəbırına zmani Azerbaycani xəbatin terminoloji listeye orfografi u bukar henariya zmani Azerbaycani lıhəmi rıxstın uqada zanninidə. Dısalin davida zmani Azerbaycani hərizidə te bukaranin lısər platformin digital. Jibove pəydabuna zmani Azerbaycani lısər torin civaki listiken zmani zidə rezaferbuna listoken zmani lıgu Google uyendin nişandıda ki ve zmanı gət nəmine paşı. Herçend mürovi rojane de Instagram, X, Telegram u kanalin televizyonu da bubine. Zmanı Azerbaycani bu şevazin klasik kürtəbi u zindi te bukaranin. Zmanı Azerbaycani tane vasitaki rabitadine. Ev zmanı ki dirok, hünər, zanin, filosofiya, dengi rühe gəllimme digihine ifade. Herkesi ki xoe Azerbaycani dızane maf u erda ya xwe yeku zmanı xwe bırız bu parize. Ferbübe udu serkeftina paşa rojada bu vi zmanı xabitine. Tü gotinek, tü şiirek, tü fikarek du zmanı xwe de ev bu xwe nişanı azadi urumeta gelle. Yeki tebağ roja zmanı Azerbaycani tene biranin nine. Ev mesaja kiye zmanı xwe bu parize. Ferbübe bu xwe re bu destine. Ev mesaj evveku burumeti nasnameye xwe bu parizin. Gavaku zmanı mebji, devlet u gelli meji, digel vi bji.

kucağım. Vakt geldi terk edip gidirem sen durna kadar gayıdacağım.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

Bana gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

bilmeyeniz var, bilmeyirik biz. Geceni süpedek, göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik.

0: Mani Azerbaycani hatta damezrandın. Di demsalin drejde gelli Azerbaycani dibin hakimiyata çandi imperatoriyende jiyana xwe bi zmani xwe parast u bi grambeğiyi xilas kır. Di dema Sovyeti de bi taybeti siyaseta Rusi kırını zmani Azerbaycani hatta hersandın. Legel ev zmani xwe je nedaye. Di diroka zmani Azerbaycani de 1969 şunda yek je gringtirin gavin guhertini bu. Dema ku Heyder Ali Vek Seroke Komiteye Navenda Partiye Komünist'e Azerbaycani hatta hılbıcarttın. Vataya zmane netevayı di siyaseta fermi de despekir. Bu baleki gring ve huyakır. Di sala 1978'dan de zmane Azerbaycani di Konstitusiya YSR'i de vek zmane fermi hatta nasin. Ev bu gaveki gring di nav demek ki hezin Sovyeti lıser zmane netevayı xabitinin. Evji nişanek bu ki Heyder Aliyev burumet mezin u bemurahi zmani xwe parast. Pişti sali 1991 u desnişan bu naxser bu xwe zmani Azerbaycani statuya xwe bu awayaki fermi hatta naskırın. Di konstitusiya ye 1995 de zmani Azerbaycani veki zmani devleti hat kabul kırın. Lıvır zman tani zmanaki rabitenine. Leher veha veki binya ye nasname ya netevayi uruhi xwe hat te giriştin. Bu serencami Heyder Aliyev ya yeki tebahi 2001'de Qanuna Zmani Devleti ya Komara Azerbaycani despici kırın. U ev bu bingehen fermi ya siyaseta Zmani Devleti. Peşi ve Qanuni Zmani Azerbaycani dühemi qadad zanine fergehi radio, televizyon u rixstinin fermi de destilatdik ve visa xilas kır.
1: Beynəlxalq Radio Milyonların